0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerimiz seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
5: İstanbul. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Reklamlar.
6: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerimi senin yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Reklamlar.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor.
3: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Just feel the music on your favorite radio station.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Reklamlar. Global HR Summit 2026, 12-13 Mayıs tarihlerinde Mandarin Otel Bosphorus İstanbul'da. Zirve 125'ten fazla ünlü konuşmacı, masterclasslar ve workshoplarla insan kaynaklarının geleceğine ışık tutacak. Yeni nesil çalışma mimarisi, yetenek yolculuğu, dönüşümden başarıya, HR teknolojileri ve AI başlıklarıyla sektörün liderleri bir araya geliyor. Detaylar için globalhrsummit.org. Medya sponsoru Karnaval.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
3: geçiyorum. Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
4: Reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müziği.

0: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Reklamlar.
5: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
6: Enerji, dinamik, limitsiz,

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: Anı kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap. Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
2: Reklamlar. Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
4: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
5: Enerjik, dinamik, limitsiz, ritmik. Metro FM.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Reklamlar. Harry Potter'ın konser serisi 25. yılında dev perde, canlı senfoni orkestrası ve koro eşliğinde Ankara, İstanbul ve İzmir'e geliyor. Azkaban Tutsağı filmiyle 9-10 Mayıs'ta Ata Kongresyum ve 15-16 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da. Sırlar Odası filmiyle 6-7 Haziran'da İzmir, Bornova, Aşık Veysel açık havada. Etkinliğe Harry Potter temalı kostüm ve aksesuarlarınızla katılın, büyülü dünyanın bir parçası olun. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma, hemen al. Medya sponsoru Karnaval.
3: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Hep tatil
1: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
5: geçiyorum. Reklamlar. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Carnival App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the world with Arkın.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
4: İstanbul. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
8: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
9: Metro FM.

0: Reklamlar. Microsoft'un düzenlediği Digital Experience Summit 26-13 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Marriott Hotel Asya'da. Yapay zeka neden beklenen etkiyi yaratmıyor? Sorun teknolojide mi yoksa kurduğumuz yapılarda mı? Bu özel buluşmada trendleri değil gerçekleri konuşuyoruz. Microsoft.com.tr'ye kaydını şimdi yap, sınırlı kontenjanı kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro FM.

0: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.
7: Büyük rahatlık Paytier.
8: 25 yıl önce yemek sepeti kapı

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
3: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM.

reklamlar. Marketing and Media Alliance pazarlamanın nabzını tutuyor, ritmini yeniden tanımlıyor. 14 Mayıs İstanbul Swiss Hotel Collective Pulse Powered by AI teması etrafında yeni dünyanın ortak ritmi sahnede. MMA Next Conference. Seçkin konuşmacılar ve deneyim alanlarıyla pazarlamanın yeni çağını belirleyecek bu özel buluşmada yerinizi alın. Ücretsiz davetiye mmatürkiye.org.tr ve MMA Türkiye sosyal medya hesaplarında. Medya sponsoru Karnaval. Metro FM. Limit.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
3: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
4: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanını paylaşmak için bir aradayız bir kez daha. Ben Burak Can, iyi hafta sonları, iyi eğlenceler. Önümüzdeki iki saatlik süreyle zirve yolunda birlikteyiz. Ve bu süre içinde Metro FM'de hafta boyunca en çok dinlediğiniz 40 şarkıyı heyecanla geri sayacağız ve bir numaraya doğru birlikte yol alacağız. Bu hafta iki şarkı liste dışı kaldı. Nicki Minaj ve Fornan Blond single'ı Bison Trap, WhatsApp ve Charlie XCX, Everything is Romantic. Onların yerine listeye giriş yapan iki single'sa birazdan burada. Şimdi 40 numara ve geri sayım başlıyor. İyi eğlenceler.
5: 40 numara.
4: Listenin son sırasında iki basamaklık düşüşle Alex Warren, Ordinary.

Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım sürüyor ve bu haftanın 37 numarasındayız bu kez. İki basamak düştü. Hunter X, Golden. 37 numara.

0: FM'in 40 şarkılık listesinde bu haftanın 36 numarası, 2 basamaklık düşüşle 27. haftasını listemize tamamlayan Trippie Redd ve Diplo single'ına ait Wish.
1: 36 numara.

Geri sayım sürüyor, zirveye ilerliyoruz. 35 numarada mola veriyoruz bu kez. 14 haftadır listede ağırladığımız bu single bu haftayı 3 basamaklık düşüşle kapadı. Sonny Fodera, Think About Us.

0: 25 yıldır hep seninle. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
8: Limitsiz. Metro.

0: Reklamlar.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.
5: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
6: Burası Metro FM, Türkiye'nin sevdiği ve dinlediği şarkılarla, desteklediği şarkılarla birlikte zirve yolunda ilerliyoruz ve sizin isteğinizle, desteğinizle oluşan 40 şarkılık listenin 34 numarasına geldik. 28. haftasını tamamlarken 4 basamak geriledi. 34 numaranın bu haftaki sahibi Ray ve Where Is My Husband.
7: 34 numara.

Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanını paylaşmaya devam ediyoruz. Zirve yolunda ilerlerken ben Burak Can, yanı başınızdayım. 32 numaradayız. Bu hafta 5 basamak birden geriledi. Listemizdeki 10. haftasını dolduran Mr. Manus featuring Sir Soaked.

0: Değil.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
2: Listede geri sayım sürüyor. 31 numaraya geldik. Metro FM Top 40'ın bu haftaki ilk yeni girişiyle buluşma zamanı geldi. Sicko Toy featuring Minnelli. Bu haftadan itibaren bu single'la zirve mücadelesine katılıyorlar. Yesterday haftanın ilk yeni girişi. 31.

Spotify featuring Minnelli, Yesterday, Metro FM Top 40'ta bu haftanın ilk yeni girişiydi. 31 numaradan listemize giriş yapmayı başardı. 30 numaraya geçeceğiz saniyeler sonra ama önce 40'tan 30'a sıralamayı hatırlayacağız bir kez daha. 40 numarada bu hafta iki basamak düşen Alex Warren, Ordinary. 39 numarada düşüşteki Ed Sheeran, single'ı Sapphire. İki basamak geriledi, 38 numara Nodus, Yolla.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geldik bu haftanın 30 numarasına. Listemizdeki 5. haftasını tamamlarken bir basamak yükseldi. The Silent Partner, I'm Learning. 30.

Türkiye'nin sevdiği ve dinlediği şarkılarla zirve yolunda ilerlemeyi sürdürüyoruz. Metro FM'de hafta boyunca en çok dinlediğiniz 40 şarkının heyecanlı geri sayımında bu haftanın 29 numarası 3 basamak düşen bir single'a ait Taylor Swift, The Fate of a Failure.

yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40. Zirve yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Metro FM Top 40'ta biraz önce bu haftanın 28 numarasını duyduk. 4 basamak gerilemişti. Hugel ve Destank single'ı Yama By Night. 27 numaraya geldik ve karşımıza iki önemli isim çıkıyor. Lady Gaga ve Doechii. Bu haftanın itibaren zirve mücadelesinde listenin sınırları içine adım atıyorlar. Ve bakalım ilerleyen haftalarda başarıyı elde edebilecekler mi? Runway Metro FM Top 40'ta bu haftanın ikinci ve en yüksek yeni girişi. 27 numara.

0: Metro FM'in 40 şarkılık listesinde bu haftanın ikinci ve en yüksek yeni girişiydi duyduğunuz Lady Gaga ve Doechii single'ı Runway radyonuzdaydı. 27 numaradan listeye giriş yaptı. 26 numaraya geçtiğimizde ise geçtiğimiz hafta listeye giriş yapan bir single'ı ikinci haftasındaki 7 basamaklık çıkışıyla görüyoruz. Macchiano, Gucci.
1: 26 numara. I ride that Gucci, the Prada, that Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

Metro FM'de hafta boyunca en çok dinlediğiniz 40 şarkının heyecanlı geri sayımı devam ediyor. Metro FM Top 40'ta bu haftanın 25 numarası. 26. haftası dolarken iki basamaklık düşüşle David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone Gone Gone.

0: takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayımı canlı paylaşmayı sürdüreceğiz. Birazdan bu hafta...
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.

0: fiyatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

Evet. Reklamlar. Limitsiz Hit Müzik Metro FM. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40. Metro FM'desiniz. Ben Burak Can, Metro FM Top 40'tan sesleniyorum size. Ve hafta boyunca radyonuzda en çok dinlediğiniz 40 şarkının geri sayımına tanık oluyorsunuz. Zirveye doğru birlikte ilerliyoruz. Ara vermeden önce 24 numaraya kadar gelmiştik. 20. haftası doldu, 2 basamak düştü. Bu haftanın 24 numarası Cut Off, Turn the Lights Off. 24.

Türkiye'nin sevdiği ve dinlediği şarkılarla zirve yolculuğuna devam ediyoruz. Metro FM'in 40 şarkılık listesinde bu haftanın 21 numarası 7 basamak birden geriledi. Haftanın en hızlı düşen single Chill 77, Papa Ute.

Metro FM'de hafta boyunca en çok dinlediğiniz 40 şarkıyı heyecanla geri sayarken listeyi yarıladık. Birazdan bu haftanın 20 numarasını öğreneceksiniz ama öncesinde 30'dan 20'ye sıralamaya hızlıca bir kez daha bakalım. 30 numarada bir basamak yükselen The Silent Partner, I'm Learning. I'm learning. 29 numarada 3 basamaklı düşüşle Taylor Swift, The Fate of a Failure. 28 numaranın bu haftaki sahipleri 4 basamak gerileyen Hugel ve Distel.

ve 21 numarada 7 basamakla bu haftanın en hızlı düşen bir single'ı Chill 77, Papa Ute. Hey. Ute, Papa Ute. Ute, Papa Ute. Ute, Papa Ute. Ute, Ute, Papa Ute. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40. Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geri sayım sürüyor ve bu haftanın 20 numarasını öğreniyoruz şimdi. Geçtiğimiz hafta listeye giriş yapmıştı ve henüz ikinci haftasında 8 basamaklık çıkışla haftanın en hızlı yükseleni olmayı başardı. Metro FM Top 40'ın bu haftaki 20 numarası Sayan, Emboro.

Zion single and Moro Metro FM Top 40'ta bu hafta 20 numaradaydı ve 8 basamakla haftanın en hızlı yükseleni olmayı başardı. Ardımızda bıraktık. Geçtik 19 numaraya ve yine yükselişteki single'lardan birine. 4 haftadır listede 6 basamak birden yükseldi. Metro FM Top 40'ta 19 numara David Guetta, Prayer. 19 numara.

0: Türkiye'nin sevdiği ve dinlediği şarkılarla zirveye doğru ilerlemeyi sürdüreceğiz. Metro FM Top 40'ta birazdan bu haftanın
1: yarınında.
2: Saat 13. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
3: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
5: Limitsiz.
6: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
0: Zirve yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geri sayımı canlı paylaşıyoruz. Ben Burak Can, bu hafta sonunda da yanı başınızdayım. Hafta sonunun eğlencesini ve ritmini paylaşırken günün heyecanını geri sayım heyecanıyla buluşturuyoruz ve radyonuza taşıyoruz. 18 numaraya kadar geldik ara vermeden önce. Listemizde 2 basamak geriliyor ve 16. haftasını tamamlarken 18 numaraya yerleşen single Metro FM Top 40'ta Dave and Tams, Rain Dance.

0: nedeni silmişim iyi eşimi.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım sürüyor. 17 numara. 2 basamak yükseldi, 3. haftasını doldurdu. Anima featuring Lisa. Bad Angel. 17 numara.

40 şarkının heyecanlı geri sayımı devam ediyor. Metro FM Top 40'ın bu haftaki 16 numarası. Listemizdeki 12. haftasını tamamlarken 3 basamaklık düşüşle Bad Bunny, Titi Me Pregunto. 16.

0: muchacho. ¿Y para qué tú quieres tanta novia?
1: Me la voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a ti, tío.
2: Zirveyolunda ilerlemeye devam. Metro FM Top 40'da 15 numarada yükselişteki single'lardan biri karşılıyor bizi. 3 haftadır listemizde 3 basamak yükseldi. Metro FM Top 40'ın bu haftaki 15 numarası Bad Style, Silver Night.

alıyoruz. İlk ona doğru adım adım yaklaşıyoruz. Heyecan giderek artıyor ve buralar giderek ısınıyor. Metro FM Top 40'ta 14 numara. 3 basamak yükseldi Metaboy. Yalla FG.

0: 13 numarada bu haftanın yükselen single.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bir

0: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını

0: 25 yıldır hep seninle.
1: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
2: Büyük rahatlık PTR.
3: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

FM'in 40 şarkılık listesinde ilk 10'a doğru yaklaşırken bu kez karşımıza düşüşteki single'lardan biri çıkıyor. 12 numarada Hugo single'ı Jamaican. 12 numara.

Metro FM'in 40 şarkılık listesinde zirve görmüş şarkılardan bir tanesi. Düşüşüne devam ediyor son haftalarda. Bu hafta 3 basamaklık düşüşle 11 numarada kapadı. Tyla, Chanel. 11 numara.

şarkılarla zirve yolunda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Metro FM Top 40'a birazdan bu haftanın ilk 10 single'ını ard arda duyacağız. Saatin sonunda Metro FM'in 1 numarası radyonuzda olacak ama öncesinde 20'den 10'a sıralamaya bakalım hızlıca. 20 numarada 8 basamakla haftanın en hızlı yükselen single'ı Sayan Bam.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Metro FM'in 40 şarkılık listesi Metro FM Top 40'ta bu haftanın ilk 10 single'ı. Bakalım kimlerden oluşuyor? 10 numarayı dinlemeye başlıyoruz şimdi. 6. haftasını doldurdu ve 2 basamak yükseldi. Ömer Deep, Medusa. 10

Metro FM'de hafta boyunca en çok dinlediğiniz 40 şarkının geri sayımı heyecanını paylaşırken geldik bu haftanın 9 numarasına. 6 haftadır listede ve 2 basamak yükseldi. Tame Impala featuring Jamie. Dracula.

Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız hafta en çok dinlediğiniz 8. single'dı. Gordo ve Loco Loco'ydu radyonuzdaki. 7 numaraya geçtiğimizde ise karşımıza çıkan single yine bir basamak gerileyen Matty & Beat Pong, Let It Drop.

Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesinde Metro FM Top 40'ta geri sayım sürüyor. Heyecan artıyor. İlk 5'e doğru yaklaşıyoruz. Bu haftanın 6 numarası 2 basamaklık düşüş yaşadı. Byron Maskell.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı birazdan devam edecek. Bu haftanın ilk 5 single'ını duyacağız ve saatin sonunda Metro FM'in bu haftaki 1 numarası radyonuz.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.

Mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: fırsatları kaçırma.
1: En uygun reklamlar.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
0: Metro FM'desiniz. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesinde geri sayım heyecanını paylaşıyoruz ve artık Metro FM Top 40'ta ilk 5 single'ı öğrenme zamanı geldi. Metro FM'de 5. haftasını tamamlıyor listede ve 4 basamak yükselerek 5 numarayı ele geçirdi. İlk 5'e adım attı. Bakalım bu onun ilerleyen haftalarda 1 numaraya çıkmasının bir işareti mi? Dominic Fike, Baby Doll.

Türkiye'nin sevdiği ve dinlediği şarkılarla zirve yolunda ilerliyoruz. Sizin desteğinizle, sizin isteğinizle oluşturulmuş bir listede artık adım adım bir numaraya yaklaşıyoruz. Geldik bu haftanın 3 numarasına. Bir basamak geriliyor. Andre Torrent,

Metro FM'in 40 şarkılık listesinde 2 saatlik geri sayımın sonunda saniyeler sonra bu haftanın bir numarasıyla buluşturacağım sizi. Ama önce Metro FM Top 40'ta bu haftanın ilk 10 single'ını hızlıca bir kez daha hatırlayalım. 10 numarada 2 basamak yükselen Omer Deep, Medusa. 9 numarada 2 basamaklık çıkışla Tame Impala featuring Jenny, Dracula. Sekiz numarada bir basamak düşen Gordo, Loco Loco. Bir basamak yerine de 7 numarada Matty and Beat Punk, Let It Drop. Altı numaranın bu haftaki sahibi 2 basamak düşen Byron Maskell, Fire in the Sand. Dört basamaklık çıkışla bu haftanın 5 numarası Dominic Fike, Baby Doll. I can't move on, baby doll. Wait, no calls, flipping through stations. I'm outclassed, it's outrageous. Dört numarada bir basamak düşen track My

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM'in 40 şarkılık listesinde 2 saatlik geri sayımın sonunda geldik bir numaraya ve zirve sahibini öğrenme zamanı. 9. haftasını doldurdu ve geçtiğimiz haftaki yerini korudu. Metro FM Top 40'ın bir numarası bir kez daha Bibi Rexha featuring Weightless, New Religion. Hoşçakalın.
0: Bir numara.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: She a little freak. She for the street.

0: she for the streets.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: bandında.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 15. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: Just feel the music. On your favorite radio station. Metro FM.

0: Reklamlar. Soul müziğin Fransız divası Imani, etkileyici sesi, benzersiz yorumu ve güçlü sahnesiyle şimdiye kadarki en özel albümü Woman Deserve Range turnesi kapsamında yeniden Türkiye'de. Imani, sesini kısmaya çalışan bir düzene karşı özgürlüğünü ilan eden bir kadının hikayesini anlatan yeni albümünün şarkıları ve The Shape of a Broken Heart, You Will Never Know gibi en sevilen hitleriyle sahnede olacak. 25 Haziran Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu. 26 Haziran İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 29 Haziran İran Kongresium Ankara. Bu özel konserin sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Biletini hemen al. Meyda sponsoru Karnaval.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: Reklamlar. Global HR Summit 2026, 12-13 Mayıs tarihlerinde Mandarin Otel Bosphorus İstanbul'da. Zirve, 125'ten fazla ünlü konuşmacı, masterclasslar ve workshoplarla insan kaynaklarının geleceğine ışık tutacak. Yeni nesil çalışma mimarisi, yetenek yolculuğu, dönüşümden başarıya, HR teknolojileri ve AI başlıklarıyla sektörün liderleri bir araya geliyor. Detaylar için globalhrsummit.org. Medya sponsoru Karnaval.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 16. ETS ile yeni saat başlıyor.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Ben Arkın. Limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world with Arkın. Let's go, go, go, go, go. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the world. Metro FM.

0: treninde.
1: Cervantes'in klasikleşmiş eseri Don Quixote, dev bir prodüksiyon ile kapalı gişe sahnelenmeye devam ediyor. Başrollerinde Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt'un olduğu bu klasik müzikal, 80 kişilik dev kadrosu, büyüleyici dekorları, etkileyici kostümleri ve çarpıcı müzikleriyle izleyiciyi bir şövalyenin düşler diyarına davet ediyor. Don Quixote sezonun son İstanbul oyunuyla 12 Mayıs'ta Zorlu PSM'de sahnelenecek. Ardından Türkiye turnesiyle şehrine geliyor. 15 Mayıs Ankara, 5 Haziran Bursa, 16 Haziran Gaziantep, 17 Haziran Adana, 27-28 Haziran İzmir ve 3 Temmuz Antalya. Bu eşsiz deneyimi sakın kaçırmayın. Biletler tükenmeden al. Medya sponsoru Karnaval.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik.

0: Take That Back.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor.
4: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
6: İstanbul. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya,
7: İzmir,
6: always with you,
7: forever, Metro.

0: Reklamlar. Microsoft'un düzenlediği Digital Experience Summit 26-13 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Marriott Hotel Asya'da. Yapay zeka neden beklenen etkiyi yaratmıyor? Sorun teknolojide mi yoksa kurduğumuz yapılarda mı? Bu özel buluşmada trendleri değil gerçekleri konuşuyoruz. Microsoft.com.tr'ye kaydını şimdi yap, sınırlı kontenjanı kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: yerinde.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
3: Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
4: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'dan herkese merhaba, ben Emirhan. Yine bu saatte en çok şazamlanan şarkıları birlikte keşfedeceğiz. Bir sürpriz şarkıyla başlıyoruz. Dans müziğin kraliçesi olan Inna ve reggaeton dünyasının efsanesi Yandel. Şarkı ise In Your Eyes. Peki bu şarkı neden yıllar sonra tekrar Shazam listesine girdi? Hemen açıklayayım. 2026 yılında en çok beklenen dijital platform dizilerinin birinde Beach Party sahnesinde bu şarkı yer aldı. En çok merak edilen şarkılar arasına girmeyi de başardı. Bir küçük haber daha vereyim size. Inna geçtiğimiz hafta verdiği röportajda bu şarkının tekrar listelere girmesinin üzerine hayranlarına 2026 yılında yeni bir versiyonla tekrar yayınlayacağının haberini verdi. Bu da Inna hayranlarına sürpriz oldu diyebilirim. Inna ve Yandel In Your Eyes şarkısıyla Shazam Stars başlıyor. Hoş geldiniz.

Shazam Stars'a şimdi kelimenin tam anlamıyla bir yıldız buluşmasına tanıklık ediyoruz. Bir yanda modern müziğin dahisi, psikodelik dünyanın mimarı Tame Impala ve diğer yanda ise attığı her adımda olay olan global moda ve müzik ikonu Jenny. Ve şimdi listeyi resmen ısıtan o işbirliği Dracula. Şarkı geçtiğimiz haftalarda da Shazam listesinde yer bulmuştu. Küçük bir magazin bilgisi vermek istiyorum sizlere. Tame Impala yani Kevin Parker bu şarkının o gizemli gece atmosferini yakalamak için stüdyodaki tüm ışıkları kapatıp Jenny'nin vokallerini sadece eski bir analog mikrofonla kaydetmiş olduğu, sonuç olarak 2026'nın en stil sahibi, en karanlık ama bir o kadar da büyüleyici itiyle baş başa bırakıyorum. Tame Impala ve Jenny işbirliği Dracula şimdi Metro FM'de.

0: Shazam Stars. Shazam.
1: Reklamlar.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
4: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
5: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
0: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Biraz amsazda yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Şimdi rotamızı müziğin Orta Doğu'nun mistik dokunuşlarıyla modern elektronik altyapısının birleştiği o şarkıya geçiyoruz. Ve kulaklarımızda Anderi Toronto ve şarkısı Karavan. Şarkı Nisan 2026 itibariyle Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan Shazam listesinde etnik elektronik kategorisinde bir numaraya ulaştı. Ve Metro FM Shazam listesinde de kalmaya devam ediyor. Sözü uzatmıyorum, şarkıyı çalıyorum. Anderi Toronto, Karavan şarkısıyla Shazam Stars'da.

Shazam Stars'da nostalji rüzgarı devam ediyor. Sırada Justin Bieber var ve rap dünyasının kraliçesi Nicki Minaj ve yıllar önce işbirliği yaptığı o şarkı Beauty and the Beat. Ve bu şarkının yıllar sonra Shazam listesine girmesinin sebeplerinden biri ise Justin Bieber'ın geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde katıldığı büyük bir müzik festivalinde bu şarkıyı yepyeni bir orkestra düzenlemesiyle seslendirmişti ve tüm hayranları tekrardan bu şarkıyı şazamlamaya başladı. Justin Bieber ve Nicki Minaj işbirliği olan bu şarkı Metro FM'de.

0: Shazam Stars. Shazam.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Sonu sizinle. Metro Weekender. Cuma ve cumartesi geceleri akşam 9'dan sabah 5'e kadar Metro FM'de. Metro FM enerjisiyle tüm şehir ayakta. Sen neredesin?
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM. Metro.
2: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.
3: Ride that Gucci the Prada, that Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci the Prada.

0: Shazam Saz'da tempo düşmüyor. Şimdi Bad Bunny var. Titime Prokinto şarkısıyla geçtiğimiz aylarda Shazam listesine girmeye başarmıştı ve hala kalmaya da devam ediyor. Kolay kolay da kısa süre içerisinde gideceğini düşünmüyorum. Vakit kaybetmiyoruz, şarkıya geçiyoruz. Bad Bunny, Titime Prokinto şarkısıyla Metro FM'de.
1: Ay, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ın artık sonuna geldik. Benim İran, sizlere The Second Voice'un O David'i olan Let Me Be ile baş başa bırakıyorum. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Shazam Stars. Şazerinden.
1: Sol müziğin Fransız divası Imani, etkileyici sesi, benzersiz yorumu ve güçlü sahnesiyle şimdiye kadarki en özel albümü Woman Deserve Range turnesi kapsamında yeniden Türkiye'de. Imani, sesini kısmaya çalışan bir düzene karşı özgürlüğünü ilan eden bir kadının hikayesini anlatan yeni albümünün şarkıları ve The Shape of a Broken Heart, You Will Never Know gibi en sevilen hitleriyle sahnede olacak. 25 Haziran Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, 26 Haziran İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu, 29 Haziran Kongres Tüm Ankara. Bu özel konserin sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Biletini hemen al. Meyda sponsoru Karnaval.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 19. ETS ile yeni saat başlıyor.
3: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Reklamlar. Marketing and Media Alliance pazarlamanın nabzını tutuyor, ritmini yeniden tanımlıyor. 14 Mayıs İstanbul Swiss Hotel Collective Pulse Powered by AI teması etrafında yeni dünyanın ortak ritmi sahnede. MMA Next Conference. Seçkin konuşmacılar ve deneyim alanlarıyla pazarlamanın yeni çağını belirleyecek bu özel buluşmada yerinizi alın. Ücretsiz davetiye mmatürkiye.org.tr ve MMA Türkiye sosyal medya hesaplarında. Medya sponsoru Karnaval.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Rock it, Gucci, the Prada, a Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: yarınında.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Mira que tú estás rica.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 20. ETS ile yeni saat başlıyor.
4: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM. We're going to high. Let's go.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müziği.

Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
2: Gucci, the Prada, a Dolce, Cabana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: Call out is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, baby.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. Wake up in the morning feeling like P. Diddy.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.